0: Dergeleşme, iyi yapan, hoşum, naçım, hıl.
1: Vima, topu ve vipan.
0: Kuşanım zip, kuşanım uya uya, kuşanım dergeleşme, iyi yapan, hoşum, naçım, hıl.